acımasız olma şimdi bu kadar. Dün gibi, dün gibi çekip gitme, bırak da

naşkıramım Günagrım bu dıldan ama Pimle sert dılım dadana Neşim de ud berin darım Halakantım le ya takır Tüm kamu da bin darım Men her khom feri vada Amut qina la bariya